Aj zaman kolaydı, sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek.